0: 31st.
1: Na se me tu atare akwa sori. Me so meti aba.
0: Oni mi anda bu. Anda bu. Anda bu.
1: Me ya bu se na kase mi onyamka.
0: Oni mi anda bu. Anda bu. Anda bu.
2: And it does so ever.
3: And it does
4: so ever. It is number one stage.